0: Çok kamuoluk. Bunlar çeşit kadar kamuoluk. Onlar ne oldu? Doğru yumuyor. Aşı yiyecek bunlar. Çak neyse gayet.
1: Taksu mi ding mau nan sasak tak na rin laga. Yeah, kita kipiwa kuya na cakrak toy nangmuk. Piwa.